0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Friede.
0: Mir. Samadhanam. Alafia.
4: Paz.
5: Pace.
0: Aman. Aman.
6: Emirembe.
0: Udo.
7: Barış.
5: Tınışlık.
0: Selam.
1: Selam.
7: Barış.
8: Mir.
9: Güzel.